0: çıkmış olmamıştı.
1: Washington is clear on a no ball in August. The three trespassing, she has a Spurs.